Eva nur jeneri peşerman hamar Nesumez seri Kıgamıyor, kıgamıyor Yetmer anam karot mu tarafankı Darçat datavur Mes kamegadren Mer korsrat siro